Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

من سان بالمم نجا وصف إليم يا محمد من سان بالمم نجا وصف إليم بن زاد بكملار سان مدح وصفını söyleyim diyersem gülü gülşansan gül gülşanlar hayran sana ay güneş başına döner hep eder seyran sana sen bir halkı ilahi sen tek asla yoktu beşer sen bir halkı ilahi sen tek asla yoktu beşer ne kadar sen vasf etsem kalemim hakkında çaşar gerçek aşık der ki sana özüm evladım kurbanım ben seni vasf edebilmem affet kusurum sultanım ben seni vasf edebilmem

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Kur'an yolu tutanlar.

الحمد لله دينim İslam'dır haktan ikramdır imanım tamdır elhamdülillah dinim İslam'dır haktan ikramdır imanım tamdır elhamdülillah.

açana ancak acınır. Şehadet İslam'da inanan bilir. Rahmetten kaçana

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde.

yolundasın. Medine Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları

öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin de işin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıya. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Züzehra. Delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni?

olduklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde

kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbimden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resul.

ey kimsesizlerin kimsesi. Güzel Allah'ım, şu anda bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler. Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennet

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen, kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen, kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan, kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen hayısın.

ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asıllı

onları yanında tutarsın. Gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi. Zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi. Secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

0: Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit.

Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid,

seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin. Başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin. Çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir, öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle.

Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın, toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın, unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret.

ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum.

bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülk.

0: bendendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, Ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, Ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da variz sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya sabur, ya sabur. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

çağıra gevir, düştü de çağıra gevir, ateşi hicrana gene, ot tutun yandı diger, döndü gevir, kana gene, aman aman aman aman.

gözüm çehreyi kanda yana. Ey bala sana ruh revan zülfün, sana ruh revan zülfün olmuşam ha.

Eyvallah olmuşum hasta bugün, kalmışım çöllerde handa, o ne güne doldurdu aşk bağdasın, eyledim.

için sudan oluşanlar size salacak.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Alnıma yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Yapmak günah sağlam sana. Madem önden veliyi geldi, Tanrı'nı düşünün hadi. Sen tadını bilmedi, neye geldiğinden beri.
1: Neye geldiğinden beri.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Akşamınız hayır olsun değerli ve kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Facebook sayfasıyla bizler izleyenler. Malumuzdur, her pazar günü akşam saat 9'da sizlerle canlı yayında olmaklar. Tabii her hafta masamızda birbirinden değerli değerli misafirler var. İster sanatçı olsun, ister edebiyatçı olsun. Bugünkü misafirlerimiz şehitler diyarından

0: Rus xurmatıdan, iki gənc tabaqadan həm sənətçimiz, həm şairimiz bir gün misafirimizdilər. Sağ tərəfimdə Hüseyn Duzlu, dəyərli səs sənətçimiz. Yerim özünə xoş gəlibsən, səfala gəlibsən. Sol tərəfimdə də qardaşım Hüseyn Bayatlı, gənc şairlərdən, öydə gələn şairlərdən, ona da deyirəm, xoş gəlibsən, səfala gətirsən.
1: Xoş oldu, sağ olasın, sağ olun.
0: İşte bir gün programımız Duz şevasıyla olacaktı. Duz şairleri, xoriyatları ve Duz sənətçisi Duz səsiyle inşallah çok güzel bir program olur. İnşallah. Ben Hüseyin Duzunu görürüm her zaman güldürücü, her zaman şakası, her zaman yani yüzünden gülümser eksik olmaz. Hüseyin Duzlu her zaman yığılıyıptı.
2: Vallahi Hüseyin Duzlu her vakit yığılır, mesela ama gizli yığılır.
0: Yani yığılasan. İçeriden.
2: Tabii öz bir insan içeride zaten öz kahri öz kaderi olur. Ama içerisinde bitiyor özünü.
0: Herkesin bir derdi var özüne bastı.
2: Yani. Ama ne dedim ben yani yazla çok kimseye bildirmem yani. Her gün yani şaka ederim, sohbet ederim. Çünkü ben de sen benimle sohbet ettik o zaman da ne için derdimi sen anladın?
0: O sen... Tamam. Bana anlatmasan bas her insanın bir sırdaşı var. Bir arkadaşı var.
2: Vallahi var abi.
0: Yani onun için mesela o yığladan o. Sen yığlarım. Peki o yığladan kimdi?
2: Vallahi
0: zamandı, aşktı, yardı, kardeşti, bazıdı, nenedi, dosttu.
2: Aşk için yani yoktu bence yığlamak. Boş hakikat.
0: Aşk için yığlamak yoktu.
2: Ya, yok. Ne için yığlarım?
0: Ne için?
2: Yani ne için yığlarım aşk için?
0: Aşk yığladı.
2: Vallahi bak diyeyim sana ben
0: güldürüm. Bilmem aşk yığladı. Seni güldürüm. Yani işte ben böyle görürüm şimdi bu zamanda yani Hüseyin kardeşim Hüseyin Bayatlı sağ ne diye zavallı aşk ağlatmaz güldürü var bir böyle şey
1: sahte aşk ağlatmaz sahte aşk ağlatmaz
0: sahte
1: sağ aşık ağlar
2: işte bak
0: yani sen sağ aşka razı gelmiyorsun.
2: Vallahi geldim yani yığladım demem yığlamadım. Yığladım bas keşke yığlamayaydım. Çiş olaydım ayrı bir şey.
0: Hüseyin Duzlu. Şimdi biz rivayelerde aşıklar dünyasında Leyla Mecnun'du, Arzu Kamber'di, Asıl Kerem'di, Romeo Juliet'ti, Ferhat Şirin'di. Bunların hepsi hayatları gözyaşıyla bitti. O kimi yandı, kimi dağları öcüz aldı.
2: Bak bak onların olabilir. Yani göz yaşıdan bir şey, yani bitipti. Bir senede var. Hüseyin abim demişti ki aşk indi hapsı başka olurdu. Yani kalmıyordu. Mesela diyelim bir dünya için özü yorasan, ulaşasan özü için ki yığılıyorsan o yığılamaya değilsin. Yani daha gün biri. Sen daha böyle güle güle gittikten hayatı bitirdin.
0: Peki koyduk biz aşk konusundayız. Bir oğlan bir kız. Aşk diye. Kimler koydu aşk böyle olsun? Yani oğlanlar vefasız yoksa kızlar vefasız?
2: Vallahi iki tarafta da var.
0: Fazla.
2: Vallahi fazla bence kızda var.
0: Kızda.
2: Yani yanlış olmasın çünkü görmüşüm ben yani görmüşüm çok şey görmüşüm.
0: Hüseyin Bayatlı ne diyor bu konuya? Yani Hüseyin Duzlu'dur en fazla hıyanat kızlardan geldi.
1: Vallahi üstad. Diyebilmeyerek fazla mesela oğlandan da o kızdan da. Bu hayatımda diyorum kara girmekti sevda. Ya bundan çift hatırıma gelmiyor. Vallahi yadımdaydı usta. Usta bunu biz takım edebilmeyerek mesela oğlandan da kızdan da. Şimdi biz görmüşük kız da hayindi, görmüşük oğlan da hayindi. Ve biz bunu yani bilmiyorum. Bence ben rayim böyle değil. Yani Üstad Hüseyin bilmem yani öz olabilir karayına göre gördükçe mesela gördüğü mesela kızdan fazladı. O şekilde görürüz. Yani herkesin bir görevi var Üstad.
0: Ben Hüseyin Duzlu'nun konuşmasına bir şey istintez ettim. Aşk diye bir şey kalmıyordu. Maslahat olurdu.
2: Ekit yani muhede bir senece olurdu.
0: Para, pul, dam, duvar, sehera mesela yani.
2: Şimdi bir senede bak absatın nokta, absatın nokta yani ki. Sen büyük abimizsin bizden daha fazla bilirsen. Yani insan geldikçe, büyük oldukça büyüğüne çok şeyler geldi. Çok şeyleri arkadaş tarafından, hop tarafından, yoldaş tarafından, kardeş tarafından, bacı tarafından.
0: Her gün bir ders. Her gün bir ders.
2: Her günü bir ders yani. Yani nanca büyük olanday, onca yan, önce kahri fazla oluyordu bir insan desin mesela keyif mi olur? Keyif var tabii, keyif var demem yoktur. Mesela ama bir insan kahri diye mesela o keyfin tadını bilmez. Bu neyden geçer? Yani bu mesela diyelim ben denemişim. Yani sevmek demem sevmemişim, sevmişim. Mesela ama yani olmuyor. Var bazı olup var yani indi kadar bazı sonra benim denişle evlenmişsin.
0: Programdan önce ustadımız Ali Mulla Sandiye'di diye daha zaman evlendim.
2: Ha yani bak
0: yok düşünmemişim. Garibime geldi bu sorusu. Dedim de dedim Mulla ben zannedersem sen evlenipti. Yok, yani ben böyle kulağıma geldi.
2: Evim tek yalnızım yaşarım yani. Evet,
0: yalnız tek başıma. Küçülüğü kimse yoktu evlenmek için.
2: Vallahi var, var inşallah.
0: Hemen bilmem var.
2: Var, var. Var.
0: Duzlağı da yoksa Çarşıgül'ü de.
2: Vallahi bilmem.
0: Bilmiyorsan.
2: Çarşıgül'ü de. Var mı? Var mı?
0: Bas Murat ben yetişen duzlağıdı. Koy bir çaz. Ya Murat sen tan sandın.
3: Biraz da hepsi adım
0: bu. İyi de Hüseyin Duzlu'nun ilişkisi şairlerden ne zaten? Mesela bir bestesisin. Cedesen o hayatı, o konu aynadasınız diyesen bir böyle şey isterim. Ben yani zannedersem en fazla kardeşimiz, buradan sevgimiz, saygımız Doktor Sadık Asap'tan alakatı o idi. Evet. Çok beste sözleri de Sadık Asap'a aitti. Sen konu aynatsan özne diyesen bir böyle şey isterim. Yoksa doktor yazıptı, yerce bir böyle şey yazmışım. Belele.
2: Doktor Sadık, buradan saygı selamlıyoruz. Doktor Sadık yani ben ne kadar hakkında söylesem olabilir az diyorum. Yani diyorum da nenemden aziz yani. Çünkü çok çok başkadı. Ama insan özü derdimi bilir yani. Bazen gün görür beni bilir neyim ne diyor. Yazar. Bazen gün ben giderim derim özüne bir şey isterim. Mesela yazgın bir böyle şey dağı. Özü diğer bakım ne oldu? Bir de bir fetre sonra bakarsa benim yadımda kalmadı. Diğer Hüseyin filan şeyi beste ettim. Hoştu. Ama bazen gün özü bir beste yazdı. Ben de başıma oturup yandı diyelim. Ay bunu böyle de, bunu böyle böyle de. Diğer ha bu tamam. Diyelim, diyelim vallahi bu bestenin adımı yazsa. Çünkü ben yazdım. Özü bir kelime demişim. Yani adımı ki çok yardım var bana. Yani bambaşka adı özü Doktor Ahmet benle de. Yani buradan da geldi Kıymet abimiz. Ha, yani bir yerde oturup bizim bahçamız var. Yani bir yerde oturup orada. İşte anlaşarak yani ilk bestem de özü bana yani veripti. Zannedersem bir yarım var ceren gözü boyuzu. Ya ilk bestem yani özüne ait. Tıkıben bir 14-15 bestem var. 9'u 10'u özüne ait.
0: Neydi Hüseyin Bayatlı'nın şiirleri, koryatları? Sadece öz hayatı da yoksa arkadaşın, dostun, aynen Hüseyin Bey'in diyorları için mi? Yani etrafında olanların hayatını yazarsan yoksa sadece öz hayatı, öz saçlığı, öz gördüğü yazarsan.
1: Üstadım, edebiyat diye yoktu bir tek bes öz hayatın mesela vasıf etsin, o şiirde olsa yahut da koryatı olsa. Tabii ki mesela bir tekim benimin de anlam hayatta yaşarı ama anla üstüne şiir yazmışım, koryatı yazmışım. Bes yani o zaman o vakit mesela başlığından bir şiir yazmaya ana üstüne zannederim özümü koyarım o anası ölen yerine. O şekilde.
0: O hisse yaşasın.
1: Bizim çok hizmetimiz millet için ustad. Şiir döğüz hayatımız mesela. Olabilir hayatımızda cüzüdür yani 15 şiirde 15 koryatta olabilir.
0: Bak bayatın kardeşim bak. Ben bir şeyleri bilirim. Eğer sen atsı, eğer şair. Ne kadar millet yazarsa bezger hakim bir şiir, bir beste özü ve ait olan, öz hayatı olan bir şey yazarsa o da sanatçı da özüne ait olan bir yaşadığı bir şeyi okur.
1: Tamam.
0: Koy diye %95'i milletin yazsan milletin istediğin ama o beş kaldığı nispet özüsü de yazarsan, öz hayatı da yazarsan, öz sevdiği, öz saçlığı, öz gördüğü yazarsan sanatçı da aynen böyle.
2: Tamam.
0: Ben dönem Hüseyin Duzlu. Seni alan çefte dedi gündedi. Bunun bir olayı var yoksa Doktor Sadık yazdı diye diyeceğim bunu.
2: Doktor Sadık seni alan çefte dedi gündedi. Bir insan için yazdı bunu yani bir arkadaş için.
0: Öz yazdı. Yani ne senin hayatıydı
2: ne yok, Doktor Sadık'ın hayatı. Yok ne benim hayatımın özün hayatıydı. Yani hamdolsun özü.
0: Murat çok diplomatik konuşur. Ne Bak o suçuna boynuna attığına Doktor Sadık'ın boynuna attı.
2: Yok ahı bir senedir bak yani ben yanlışlık olmasın Doktor Sadık'a da dava koparım kirbaşmamışken.
0: Yala dinleyin o güzel sasudan sonra da sohbetimiz devam eder. Hüseyin Bayatlı kardeşim sen sana. Sen yala dinleyin inşallah. Dinizlerimizin ve seyredenlerin hepsini görmediyor olur.
2: İnşallah.

0: صافي هسه هذا صالح حسين دزلق قراش مزدري عشق ağlatmaz bunu yazan o hayatı yani o duyguları yaşarsa yok göz yaşı belki kan ağlar.
1: طبعا olabilir doktor Sadık yani bilmem gözü yığılıp sabah sonrası.
0: Dönağın kardeşimiz Hüseyin Bayatlı ya. Bir yorum var genç şairlerimizden Mehmet Esmer Bayatlı. Yazı bu vaxtımız hayırlı olsun. Saygı salamım sana. Eyvallah. Bu misafirler var. Üstün başarılar dilerim size. Eyvallah. Çok sağ olun. Mehmet Esmer Rühüm. Zaten bugün Bayatlı da bizim misafirimizdi. İnşallah güzel fuhariyatlar, güzel şairler. Bundan kaç ay önce rahmetli yani baba Allah'ın hakkına kavuştu. Allah'ın rahmetine kavuştu. Onun üzerine bir şeyler yazıpsan. Ben haz ederim ilk olarak koyun dinleyelim baba üzerine. Hayır.
2: Babamı yola saldım elimden. Babamı yola saldım elimden. Gettikçe baba düşmez dilimden. Mazara koyup gelmez gevlimden. Bu ayrılık baba ne etti bizlere? Yaş yerine kan endi gözlere. Ardıca gelen baba çok iyiydi. Deme kimsemiz bizim yok iyiydi. Ardıca gelen baba çok iyiydi. Deme kimsemiz bizim yok iyiydi. Gevli saf iyiydi. Gözü tok iyiydi. Özü girmeden bize vererdi. Siz olun keşke. Bize diyerdi. Baba sen gittin, evim boş oldu. Bilbili köştü, gülleri soldu. Evimize gam, yaz kahir doldu. Gamla kahir menden alıp tümeni. Balalar sorurlar, her gün de sana. Uşaklar sorurlar, harda da hacı. Deyirik gitti başımız dinci. Uşaklar sorurlar, harda da hacı deyirik getti başımız dinci. Ölünce dilim kalacak acı, resmi her yanda, varsa ne fayda. Sen yoksa kaldık, dert kahir vayda. Baba dönmesen yüz yazıp cissam, yakamı yırtıp üreğim essem. Yalanla gülüp ağlayıp kıssam. Evde bezanıp o duruşuydu. Bizim saniyden son görüşüydü. Bizim saniyden son görüşüydü baba bir gün. Gam sani aldı baba. Bizlerden çaldı baba. Ne sen varsay, ne sesi, ne sadi kaldı baba. Ne sen varsay, ne sesi, ne sadi kaldı baba.
0: Çok sağ ol. Hakikaten hakikaten duygulandırdın beni. Yani sen bunu bir duyguda yazıpsan Allah affetsin babamı.
2: Eliyim var.
0: Ben istedim senden bir soru sorayım yani.
2: Buyurun.
0: Bir şair olarak. Duygu, hissiyat, nene tarafı, baba tarafı. Bir fark var.
2: Farkı yoktu bence. Bas, bizde çok nenenin adı dildadı. Çok yerlerde biz babanı dile salmak.
0: Bak ben bilerek yani anfasit. Koydum birinci baba okuyasın. Bizim bütün insan budur. Yani insanda bir garize var. Hemen bas nene dildadı. Babanın da hakkı var, babanın da emeği var, baba da zafa çekip, baba da çok şeyler görür baba. Aynen o evlat hatırı için. Bes evlat her vakit neneni diyor. Bak bizim koyduk sazlamak. Sazlayanlarımız hepsi nene üzerinden.
2: Üstad burada sır neydi bilirsen? Bu neneyden baba arı yerinde. Bak nişi mesela millet neneye çok meyil verip neden? Nenenin meyli uşaqlardadı, babanın meyli işte cefadadı. O zaman nenenin meyli uşaqda olanda
0: uşaq çok şeyini... Bana bir diyeceğim yok. Bu dediği o his uşağı için bahsi bilesin. Bəs ayır dediği zaman, yaşıva geçtiği zaman bilesin babanın da ne kadar emek var, babanın da ne kadar muazzatı var. Ama bizim yaşlarımız büyük olarak, yani büyük insanlarımız her zaman neneni dil alır, babanı dil almaz. Yani benim görüşümde babanın hakkı arı yerde yitirdi. Ben onun için haz ettim. Allah affet etsin babamı da. Ben haz ederim Sanu Tarçın genç şairlerimiz ve usta şairlerimiz de haz ederim hafsi yazsın baba üzerine. Sadece onun üzerine olmasın. Yani onun da hakkı var, onun da emeği var. Eydi, ben bunun karşısında birinin üzerine bir şair de istedim sana.
2: Emredesin.
0: Zalim emretmezsin, izle ederim.
2: Yani ardı yok yani.
0: Ha, dinleyelim.
2: Oldu.
0: Aynen özneni üzerine bunu yazıpsan.
2: Ha.
0: Bak, şimdi o yazdığı bir his ayrıdır. Baba öldüğünde yazıpsan. Yani baba hayatta içen yazmıyorsan. Bak gene de cer. Ben gene mukassırsın. Ben yok, babam usta, hayatta üzerine şair yazdım.
2: Ustad yazmışım. Ustad yazmışım.
0: Ha.
2: Yazmışım. Şimdi tek tük de hesabımda var. Ha. Babam geçmeyden evvel ben şair babasını aldım.
0: Ha. Tamam. Dinleyelim ne yazar.
2: Ha. Getmir nenemin sesi evimden. Her gelen kopardı, barlım evimden. Sevip okşamağıyım, çıkmaz gevlimden. Evim kavul olup ölmüş emlene, gideni derbede olmuş emlene. Sensiz kül eyledi ataşım beni, yetim gösterdi gözyaşım beni. Gideni unutup kardeşim beni, hiç kimsem yok, yalgız kalmış emlene. Gideni derbeder olmuş annene. Kapıda beklerdin eve gelincem. Yatsaydım kalkmazdım sesi yalıncam. Karanı üstümden soymam ölüncem. Başa, sensiz başa dize çalmış annene. Gideni derbeder olmuş annene. Ağrıyca altın çekildi nenem, neneler içinde tekildi nenem. Anca yüreği pekildi nenem, yeri yerimde salmışam nene. Gideni derbeder olmuşam nene, gideni derbeder olmuşam nene baba bir gün. Nenemin sesi gitti, gevlimin besi gitti, gevlimi kim okşasın? Bütün kimsesi yetti. Gevlimi kim okşasın? Bütün kimsesi yetti.
0: Benim gerçek sözümden, utanın bek sözümden. Dese o nene ocağını içsin. Dönem erkek sözümden.
2: Ağlasın.
0: Ağzına sağlık. Bırakma sağlık. İşte muazzet aynen de inşallah. Nenelerin de, babaların da, bazı kardeşlerin de, dostun da, herkesin bir mazeret var. Evet. İşte kalp, mekan mekanda, herkesin bir mekanı var burada işte. Melalesef. Ağzı
2: olsun. Sağ olasın.
0: Sağ olasın. Çok
2: büyük.
0: Ben çok özür dilerim.
2: Özür dilerim usta.
0: Çok özür dilerim. Kardeşimiz, ustadımız Ali Molla duyurlandı. Ben haz etmem. Hakikaten, vallahi yani mücadele etmirəm, həz etmirəm mən kimsənin göz yaşını görüm. Amma işte belə geldi, konu belə geldi. İnanın ki, biz programdan öncə də bu, yəni, anlaşmadıq bir şeyler konuşuruq bu program işte belə oldu. Min havanın dəkağın Hicaz sırada var. Qoyubkəz Mullanın da havasının dəkağın. Yarsız dünyam zınhar imiş. Bu da Sadık, Doktor Sadık Asaf'a aitti.
1: Saygı selamım aynı Doktor Sadık Asaf'a aitti. Söz beste Ahmet Benna ama okuyan Ahmet Benna okuyup özünü abi.
0: Ha, ilk defa Ahmet Benna okuyup.
1: Ondan sonra yani çok sevdim özünü. Özü 3 kopliydi. Bes ama ben 2 kopli okuyacağım özünü.
0: Tamam dinleyelim. Yani,
1: vaktimizden şeyden bir makam
0: okuyacağım. Yok vakti boyun atma. Üçünü de okursa ok.
1: Valla üçüncünü mühendet
0: böyle. Değil mi riyadımda yoktu? Kesele ki den asas böyle bir şeyim dinleyelim senden özünü.
1: Dedim de burada yazmayayım ki Latinice yazmayayım.
0: Sultan Ali bizi susuz kaldırı, vaktin boyunu atırı, vaktimizde yok, ok, ok. Ama özü kitle yazmalıyıptı. Yala dinleyelim.
1: Murat yazmayayım özünü. Ben Latinice okurum.
0: Yala hayatım, yala dinleyelim özünü. Zalime bekmezsiniz.

0: Çok yaşa. Ağzına sağlık. Murad'ın da arkadaşı Mustafa Ali'nin de ellerine sağlık.
1: Yazdığı bir bilgi alın sen çay ettim ona demiş. Aferin Mustafa Ali.
0: Programda ne var bak konuşmadı Mustafa Ali.
2: Yani gördüm
0: sana da. Esir oldu, yayında esir oldu.
1: Mustafa Ali vaktinde ilk defa Kifri'de bir şey var idi.
0: Biliyordu bu hacerdi. Kifri'den, Kifri'den ne diyeyim sen özüne?
1: He. Geldim ben de bilmiyorum. Niye konuşmuşam? Doktor Sadık Ustad Mudahir Saygı Salam dediler git selagiden. İşte dermengah horiyatı uhram. Bilmiyorum ne vele filan. Ben de geldim dedim benim ustad dedim. Yani filan ben istedim çağırım. Dostlar vele bilmiyorum samba adı ne adı ne diyor ki. Dedim benim ustad işte tabaka dermengah. Ne tabaka? Böyle baktım böyle bir kere özünde bir şey var. Ayrı kimse biz, yani tanımaz özümüzü, büyük abimizi Ali abi. Bir kere nece bir şekilde böyle bakar, böyle de bakır ben hemen de bir
0: iki o defa. O bakmağı bir sereşmaktı, bir cevap.
1: O bakmağı var, ben daha bilmiyorum ne diyeyim özü, dedi yok. Tabaka, ayrı tabakası. Dedim ha işte tabaka kurmamış, dedi ne tabakası, yumurta ne. Şimdi daha bilmiyorum, ne sereşme özü, ne diyeyim, ne tabakası. Sinan Şehit geldi yani vaktinde. Daha Sinan geldi, dedim Sinan abi dedim, valla bilmiyorum. İşte yani böyle elememiş, böyle dedi ya Allah'a da o. Daha sonra Mudahir'den Doktor Sadık o tabi kanşardı. Dediler böyle desek sana yani şerefine ya ne olsun şerefine düzden hizmete geldik kifirler şerefine. Dedi böyle etsek sana sana saatinde akrab var saatinde kifir cemaat emri etsin ben ölüm saatinde. Ben dedim kurban gene ay bakırım.
3: Yoktu şu an.
1: Dönüm. Beliydir usta. La beli. La beli. Bana bu ay. Bilmiyorum. Kore, o dakikada yoktu yanımda. Bir ayrı kore diye Mustafa bakıyordu. Açık hasar yani. İkinci kore yaptı. Alıştırdı ben dediler bu İngiliz sana. İkinci kore yaptı. Aynı dedim. Bilmedim. Dedim boş ver. Dedim daha basa ya. O vakit işte Sinan da bana yardım etti. Daha Ali abi de kusur koymadı.
0: Hayır o zaman bilmirdi bu sen kardeşim. İndi bir insan tabakana adı.
1: Vallahi bak indi de.
0: Kimden öğrendim ben onu sormak istedim.
1: Vallahi bak öğrenmek ne diyeyim sana. Ben vaktinde Duz'da Ali Şükür vardı, Ahmet Kaman vardı. Onlar alıştırırlardı. Ben çalardım özellikle diğerde böyle ileride bilmem nece. Yani makam, tabakat böyle bir şey. Ama burada geldim yani bizim yani müzikçilerimiz var. Digerli abilerimiz var, büyük azıflarımız var. Yani bir diğer de bana diğerdim ben bunu okuram. Diğer ton tutkunan diğer bana mesela bu bayat oksan bayat oku fadesen daha hoş ol. Soldan oku daha iyiydi. Hesap kabiliyete göre kurt oksan fadesi oku acele etme yani. Sabah okuyan da mesela le okuma ha tavar edesen bilmem ne yani böyle diye alıştım. Bes nerede çok makamın adını böyle düzün diyeyim sana bilmem yani. Ve horiyat da onca meylim şey etmem şey ben horiyat düzüm
0: alalım. Bir sen işte bizim sanatçımız çeşit çeşit. Yani bu herkese böyle de. Şimdi kardeşimiz Ali Mulla, Murat. Ben sanatçılarımız var. Toylar sanatçısı diye. Yani kağalarda başarmaları süper. Yok bir toy, 10 toy başarılı.
1: Böyle indi.
0: Ecelenize mesela makamdı, horiyatı, usuldu. İşte o da bir ayrı bir
1: tamam,
0: hava.
1: Tamam.
0: O da bir ayrı havadı. Neyse ben başarılı dilerim sana.
1: Sağ olasın.
0: Zaten sen güzel hayran kazanırsan sen sevan soktu. Bütün Türkmen yerinde sadece Çarşı'da, Duz'da da bütün yerde Hüseyin Duz'un bu güzel besteleriyle hayran kazanıptı. Sevanları var. Hemen dönüm kardeşimiz Hüseyin Bayatlı'ya. Sırada neler var, ne horiyatlar var, ne dörtler var. Sen de
1: sıra. Kez aşka gidersin.
0: Aşka
3: gidersin. Bir parça şey. Aşk uzayın okuyalım.
0: Şiir.
1: Kendi aldır bizi.
0: Ne etsin yok. Ben istiyorum horiyatta girersin sonra bir de şiire girelim. Önce o şiirleri okudu. Horiyatları, dörtleri oku. Ondan sonra bir de şiire girelim.
3: Ondan sonra girelim. Horiyatta bu şiire kendi okuyalım. Orayımızda kalmaz.
0: Aşk uzayın hadi.
3: Be.
0: Bir yalı dinleyelim.
1: Bir kez dağılım mı?
0: Dağılır mı Risale?
3: Dedim önce aşk ağlatmaz.
0: Evet.
3: Ruhum, ömrüm, hayatım, dünyanın malı sensen. Dört yanıma sarılan, kölgemin dalı sensen. dilimin datlı şeyi, şekeri bağlasan sen. Bəs gəl ot qarşıman, ölsəm sənə qax deməm. Gözüyə dalan yerdə, kez barmağım ax deməm. Həyatım ışıq edən gözəllərin nurusan. Başı qaldır baxmanı, nə boynuyu vurusan. Həyatım ışıq edən gözəllərin nurusan. Başı qaldır baxmanı, nə boynuyu vurusan. Üzümə baxmayanda ürəyimə vurusan. Utanısan, istəsən gözüm sənə qaxmasın. Belə isə dağla gözüm, hətta sənə baxmasın. Açma saçıyın qoxusu yeddi qonşuya gidər. Saçıyın mis qoxusu alanı sarhoş edər. Gevlümü sənsiz qoyma, sənsiz qaldıysan edər. Göz titrər, dudaq çırpar, zaxtımı əndirəsən. Hüsnüyə baxa bilməm, yəddər xanlandırsan. Çıxəndəy açma peçəyinə tutar bu aləmi. Nəncə gözəli yazırmış bu xudamın qələmi. Zülfi qılınc, qaşi ay, gözləri nuh bələmi. Saçıyı sel dağıdı sirkələni sırğalar, gözü on adam yıxər, adımı yer yığalar. Bir şey yoxdu gözümdə, sənsən qevlimin bəsi. Sənsən dünyam gözəli, sənsən evim nənəsi. Boynu qamış bambuqdan sinəy cənnət meyvəsi. Mən dərin meyvələri bağvan olum bağıyda. Əlidə ruhum çıxsın, gömülüm qucağıyda. Əlidə ruhum çıxsın, gömülüm qucağıyda. Baba, bir gün həsənsən. Dilim deyər həsən. Sən, gecə səsi almasam nəfəsimi, kesən sən, sənsizlik yaşanmır. Bəs biləydim, nə sənsən, yerə, göğə, gevlümə, hara baxdım həsənsən. Yerə, göğə, gevlümə, hara baxdım həsənsən.
0: Çox yaxşı.
3: Sağ olasın.
0: Bir yorum gəlibdi, dəyərli ablamız, sunucumuz. Türkmen FM Uydura Radyosu'nda sunucu. Marokkalı'yı yazıp, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Misafirlerimiz hoş gelmiş, safalar getirmişler.
1: Hoş bulduk.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık, güzel ve keyifli bir yayın oldu. Eyvallah, çok sağ olasın Marok Hanım. Tabii sana da günaydın programı çok keyifli. Başarılar dilerim sana. Allah razı olsun, bir güzel yorum. Aşk güzel bir şeydi. Biz aşk dediğimiz zaman insanlar sadece aklına gelip bir oğlan bir kızı sevmektir. Aşk bəs o da değil. Bizim çeşitli aşklarımız var. İnsan var yerine, torpağına aşıktı. İnsan var ailesine aşıktı. O ailesinden başka hiçbir kimsenin görmez. Kavar, kaçar, işler ne der? Gətiri evine aşıktı. İnsan var dostlarına, insan var diline aşıktı. İnsan var memleketine. Aşkların da
1: insan bir şeye. İşte, Murat sahasına aşıktı.
0: Tabii. Ha doğru, çok doğru, çok doğru. Belki sen şeysin böyle değilsen, biz doğrudur.
1: Özel ha böyle.
0: Aşık olmasa ibda etmez içinde.
1: Bir yerimiz var yani arkadaşlar.
0: Murat istiri.
1: Hafiften sonra otururuz.
0: Dili var.
1: Orada sahasını bakarsan koyup bir yere mayed abi. Bir yerimiz var oturur. Sahasını bir yere koyup her bir kere de gel oradan kopar.
0: Ha. Ben bir aşk üzerinden bir şiir okuyayım. Gözümü gördüm, rencine daldım. Gözümü gördüm, rencine daldım. Renci ne rençti, arada kaldım. Çölü sahramı öcümüze aldım. Aşkıva düştü, Mecnun kadar. Bir sarap kimin gördüm aldandım. Hakikat bildim, gerçe inandım. Ataş olmadan kül oldum yandım. Aşkıva düştüm kerem kadar. Mən hardan hara sen için geldim. Mən hardan hara sen için geldim. Her şeyden gettim. sevdavda kaldım. Budak üracım, derdi uden derdim, aşkıva düştüm Ferhat kadar. Duzu ekmeci gözümü tuttu. Ne kalp, ne akıl sözümü tuttu. Duzu ekmeci gözümü tuttu. Ne kalp, ne akıl sözümü tuttu. Bir dua bastım, özümü tuttu. Aşkıva düştüm kamber kadarı. Aşkıva düştüm kamber kadarı. Kader ne kurup benim, talihem vurup benim, anım dakika olmur, saatim durup benim, yarın olmur, kısmet yarın olmur, göz açtım bugündeyim, bugün yarın olmur. Rahat sul döşemedim, bir günüm aşamadım. Doğum, doğumum, ölümüm birdi, hayatım yaşamadım. Rahat sul döşemedim, bir günüm aşamadım. Doğumum, ölümüm bir, hayatı yaşamadım. Taburu bozmak nedir? Utmak, utuzmak nedir? Menle kardeşim gören, bili el üzmak nedir? Benim cezem haksızdı, gün çıkmaz şefaksızdı. Benim cezem haksızdı, gün çıkmaz şefaksızdı. Yaşamağım, ölmağım, farkı yoktu, farksızdı. Yüz sahraya çevirdim yüz sahraya, Mecnun bes çöle düştü, men yüz çöl yüz sahraya. Kem aklımı ilk sen sal, Hudi cele ilk sen sal, gel dalağım göz göze, men salmam çiftlik sen sal. Kaldım, kaldım yer vuran yerde, kolumu vuran yerde, günler nece yerisin de kalır duran yerde. Yarıldım yarık kimin, sarılmaz sarık kimin, razıyam gün yerisin, ayağı kırık kimin. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık Usta Murat, Usta Ali. Ne demek, hemen haz ederim sizleri dinleyeyim ama inanın ki bizim programımız devamlı olduğu için bizden de hürriyet istediler şeyler. Ben haz etmem sizlerin vaktini alım.
1: Yok neden olsun. Biz,
0: yani
1: bütünümüze muhtaçlar olsun.
0: İstediği olduğu için biz haz ederiz. Biz her zaman bizim program sunmağımız, sizi takide gelin misafirleri buraya davet etmemiz. Sadece bir hedefimiz var. Dinizlerimizi, izleyenlerimizi razı edelim. Onlar ne istediler? Ona göre ardımlarımızı atalım. Sırada nari var, kurban olan boyuna. Bu sen mi bestevdi?
1: İlk bestevdi.
0: İlk bestevdi. Söz kim?
1: Aynı Doktor Sadık.
0: Doktor Sadık. Hemen birinci günden Doktor Sadık kalbinden tutup tayin diye kime.
1: Vallahi. Bunu söz ve sözüne aitti. Vaktinde Kasır Kerkü'yle tecil ettim o zaman. Ahmet Deniz yandı.
0: Çok güzel. Doktor Sadık'ın buradan sevgim, saygım özüne.
1: Murat da söz çaldı.
0: Benim de yani değerli dostumdu, kıymetli dostumdu. Doktor Sadık'ın bir şeyi var yani, özeldi. Bu güzel besteleri yazar, özü de lahn eder.
1: Yani
0: hazırdı ya da sen yani o kadar yoğurup yapıp o kadar yazacaksan o hikmeyi. Neyse, dünya kız senden olsun.
1: Valla ne demek, hamdeyiz.

نردغ نقر مشيدك والله ودق دنيانا ونوت مشيدك.

Benim geçen dem kaşatı san. Geçen dem kaşatı san ardım cadaşatı san. Ben çoktandan ölmüşem. Sen beni yaşatı san. Kız Fırat söndürmez seni. Cehenneme taşı san. Dede neynim levle neynim.

ağızın aşkı başa kağızın Gah gün gevlim kırsan Gah gün dönüp ağlısan Ne sevsey alem ta ki Neye kamsalısan Dede neynim lavla neynim

0: صخ يا شيخ أزوى صخ قرار حسيت ما أغربي المرأة أيضا قرداشمز عباس بوكسر يازبت مناولين زميعا ربي يحفظكم وتحيات لك وخطارك أزمل برنامج أزمل خوريات والشعر نسمع منكم أي والله تصوصاو قرداشم تفتش ودارخ أين نوزي يازبت الله الله يشهدو مويا دابيت صور جزال أزوى صالح صندا صاول عزيزم Mehmet Esmer yaşadı abim Arzu Uraq ve Sağlık. Bir de Necah Kassap kardeşimiz yazıp selam aleyküm. Aleyküm selam burada diyor.
1: Aleyküm selam buradan sağlık selamınız.
0: Biz ulaştık programın son dakikalarına kardeşim Hüseyin Bayatlı. Horiyatları dinleyelim sana. İnşallah. Ondan sonra programı sona verelim. O güzel horiyatları, o güzel sesi de dinleyelim.
1: Nasıl horiyatlar ustad? Ustad
0: aşırmaların yoksa? Fark etmez. O, sen okuduğundan. Ne okursa oku.
1: Yalan kesiyor da zaman okuyor.
2: Bir kesiyor.
1: Kavdu bülbülleri yar. Saraltı gülleri yar. Döndürmez gençliğimi. Ne giden günleri yar. Caydım ayım ilinden. Yandım yaman dilinden.

0: programda konuştuk. Bizim hedefimiz sizler sesuzdan, bestelerinizden, mahallelerinizden, şehirlerden, horiyetlerinden, eşyalarından millete bir hizmet etmekti. Bu hizmetinin devamını sizler için dilerim. İnşallah son nefese kadar hizmetinizden geri kalmazsınız. Çok sağ olasınız. Ama değerli ve kıymetli aziz izleyenlerimiz ve dinizlerimiz. Bu hafta işte bu kadar. Gelecek hafta başka misafirler görüşmek umuduyla. Benim Muayyed Bayatlı'nın ve Murat Kalan'ın ve Ali Mullah'ın ve kardeşim Hüseyin Bayatlı'nın ve Hüseyin Duzlu'nun ve yönetmenimiz Ali Can'ın hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomi, takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM farklı sözünle. Programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Hükümet sözcüsü Haydar El-Abadi, başbakan gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek dedi. El-Abadi, başbakan New York'ta genel kuruluna hitap edecek. Ayrıca Trump ve bazı devlet başkanlarıyla görüşecek açıklamasını yaptı. Hükümet sözcüsü 30 Eylül egemenlik açısından önemli bir dönüm noktası olacak ve bu tarihle birlikte Washington'la ilişkiler uzun vadeli ekonomik işbirliğine dönüşecek dedi. Hükümet petrol ve gaz yasa tasarısının görüşülmesine devam edilerek parlamentoya gönderilmesi için gerekli hazırlıkların sürdürüldüğünü belirtti. Parlamento akaryakıt krizini görüşmek üzere pazar günü Petrol Bakanı ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla oturum düzenleme kararı aldı. Ulaştırma Bakanlığı, Irak hava sahasındaki yasaklı bölgeler dosyasının tamamlandığını ve Irak'ın askeri hava sahalarının artık askeri amaçlarla kullanılmadığını açıkladı. Başkomutan Ofisi Havalimanları ve Hava Seyri Seferi Yönetimi Genel Şirketi'nin çalışmalarının başarılı olması için tam destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'tan Avrupa pazarına doğal gaz ve petrol taşıyacak bir boru hattı kurmayı planlıyoruz dedi. Kormor sahasından gaz akışının yeniden başlamasıyla Kuzey Irak bölgesinde yaklaşık 1400 megawattlık elektrik üretimi yeniden sağlandı. Kerkük Uluslararası Havalimanı uluslararası uçuş noktaları listesine Kahire'yi ekledi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı üzerlerinde 1,25 kilogram kristal uyuşturucu bulunan 3 uyuşturucu tacirini yakaladı. Gümrük Genel Müdürlüğü, şap hastalığına yakalandıkları tespit edilen canlı koyun sevkiyatının İran'a geri gönderildiğini açıkladı. Sınır kapıları, Tribal sınır kapısında kaçakçılık amacıyla hazırlanmış insan ilaçları yüklü 2 konteyner ele geçirildi dedi. Güvenlik güçleri Bağdat'ta dağıtım ve kullanım için hazırlanmış bir depoda 27 bin karton alkollü içecek ele geçirdi. Katar sağlık sektörüne destek amacıyla Gazze şeridine yaklaşık 1 milyon 300 bin litre yakıt sokulması için Birleşmiş Milletler'le anlaşma imzaladı. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken binlerce Yemenli göç etti. Amerika'nın Michigan eyalet polisi Grand Traverse County'de F-16 tipi askeri savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler Washington'a Filistin heyetine genel kurul toplantılarına katılabilmesi için vize verilmesi engelleme kararından geri dönme çağrısında bulundu. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın füze ve insansız hava araçları satın almasına destek amacıyla 3,3 milyar avro tahsis edildiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر تطورات هذا اليوم تستمعون إليه عبر راديو تركمان فيم الفضائية. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن رئيس الوزراء سيذهب إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. العبودي يؤكد أن رئيس الوزراء سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسيلتقي ترامب أيضا وعدد من رؤساء الدول. المتحدث باسم الحكومة يؤكد أن 30 أيلول شخص سيادي مهم ستنتقل معه العلاقة مع واشنطن للتعاون الاقتصادي طويل الأمد. الحكومة تؤكد المضي في مناقشة مشروع قانون النفط والغاز تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب. مجلس النواب يحدد جلسة الأحد لمناقشة أزمة الوقود بحضور وزير النفط وعدد من مسؤولي الوزارة. وزارة النقل تعلن إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وأن المناطق الجوية العراقية العسكرية لم تعد تستخدم للأغراض العسكرية. مكتب القائد العام للقوات المسلحة يعلن استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية بشكل رسمي. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد أننا نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي. عودة ضخ الغاز من حقل كورمور واستعادة نحو 1400 ميجاوات من إنتاج الكهرباء في إقليم شمال العراق. مطار كركوك الدولي يضيف القاهرة إلى قائمة وجهاته الدولية لتصبح العاصمة المصرية إحدى الوجهات الجديدة للمطار. الأمن الوطني يطيح بثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 1.25

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

de Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Hükümet sözcüsü Haydar El-Abodi, başbakan gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek dedi. El-Abodi, başbakan New York'ta genel kuruluna hitap edecek. Ayrıca Trump ve bazı devlet başkanlarıyla görüşecek açıklamasını yaptı. Hükümet sözcüsü 30 Eylül egemenlik açısından önemli bir dönüm noktası olacak ve bu tarihle birlikte Washington'la ilişkiler uzun vadeli ekonomik işbirliğine dönüşecek dedi. Hükümet petrol ve gaz yasa tasarısının görüşülmesine devam edilerek parlamentoya gönderilmesi için gerekli hazırlıkların sürdürüldüğünü belirtti. Parlamento akaryakıt krizini görüşmek üzere pazar günü Petrol Bakanı ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla oturum düzenleme kararı aldı. Ulaştırma Bakanlığı, Irak hava sahasındaki yasaklı bölgeler dosyasının tamamlandığını ve Irak'ın askeri hava sahalarının artık askeri amaçlarla kullanılmadığını açıkladı. Başkomutan Ofisi Havalimanları ve Hava Seyir Üst Seferi Yönetimi Genel Şirketi'nin çalışmalarının başarılı olması için tam destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'tan Avrupa pazarına doğal gaz ve petrol taşıyacak bir boru hattı kurmayı planlıyoruz dedi. Kormor sahasından gaz akışının yeniden başlamasıyla Kuzey Irak bölgesinde yaklaşık 1400 megawattlık elektrik üretimi yeniden sağlandı. Kerkük Uluslararası Havalimanı uluslararası uçuş noktaları listesine Kahire'yi ekledi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı üzerlerinde 1,25 kilogram kristal uyuşturucu bulunan 3 uyuşturucu tacirini yakaladı. Gümrük Genel Müdürlüğü, şap hastalığına yakalandıkları tespit edilen canlı koyun sevkiyatının İran'a geri gönderildiğini açıkladı. Sınır kapıları, Tribal sınır kapısında kaçakçılık amacıyla hazırlanmış insan ilaçları yüklü iki konteyner ele geçirildi dedi. Güvenlik güçleri Bağdat'ta dağıtım ve kullanım için hazırlanmış bir depoda 27 bin karton alkollü içecek ele geçirdi. Katar sağlık sektörüne destek amacıyla Gazze şeridine yaklaşık 1 milyon 300 bin litre yakıt sokulması için Birleşmiş Milletler'le anlaşma imzaladı. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken binlerce Yemenli göç etti. Amerika'nın Michigan eyalet polisi Grand Traverse County'de F-16 tipi askeri savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler Washington'a Filistin heyetine genel kurul toplantılarına katılabilmesi için vize verilmesi engelleme kararından geri dönme çağrısında bulundu. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın füze ve insansız hava araçları satın almasına destek amacıyla 3,3 milyar avro tahsis edildiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر تطورات هذا اليوم تستمعون إليه عبر راديو تركمان فيم الفضائية. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن رئيس الوزراء سيذهب إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. العبودي يؤكد أن رئيس الوزراء سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسيلتقي ترامب أيضا وعدد من رؤساء الدول. المتحدث باسم الحكومة يؤكد أن 30 أيلول شخص سيادي مهم ستنتقل معه العلاقة مع واشنطن للتعاون الاقتصادي طويل الأمد. الحكومة تؤكد المضي في مناقشة مشروع قانون النفط والغاز تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب. مجلس النواب يحدد جلسة الأحد لمناقشة أزمة الوقود بحضور وزير النفط وعدد من مسؤولي الوزارة. وزارة النقل تعلن إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وأن المناطق الجوية العراقية العسكرية لم تعد تستخدم للأغراض العسكرية. مكتب القائد العام للقوات المسلحة يعلن استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية بشكل رسمي. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد أننا نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي. عودة ضخ الغاز من حقل كورمور واستعادة نحو 1400 ميجاوات من إنتاج الكهرباء في إقليم شمال العراق. مطار كركوك الدولي يضيف القاهرة إلى قائمة وجهاته الدولية لتصبح العاصمة المصرية إحدى الوجهات الجديدة للمطار. الأمن الوطني يطيح بثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 1.25 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة. الهيئة العامة للجمارك تعلن إعادة إرسالية من الأغنام الحية إلى إيران بعد اكتشاف إصابتها بمرض الحمى القلعية. المنافذ الحدودية تضبط حاويتين محملتين بأدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ طريبيلا. هيئة النزاهة تطيح بمنتحل صفة محقق في الهيئة متلبسا بالجرم المشهود في ديالا. السلطات الأمنية تضبط 27 ألف كرتون من المشروبات الكحولية في مخزن ببغداد كانت معدة للتوزيع والاستخدام. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bir kenarda sızıyorsam, ulan yine seni seviyorsam, suç benim. Ben umutlarımı sana bağlamışım. Ben hayallerimi bile senle süsledim. Bir tek resmin kaldı, onu sakladım. Eğer sen de bana onu çok görüyorsan, Allah seni, Allah seni, Allah seni kahretsin.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

kör olsan yanmayacağım. Bin yemine sende kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Sinemde kör olsan yanmayacağım. Bin yemin esende kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel olsana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim.

Ecel olsana baş eğmeyeceğim ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi, tövbeler tövbesi.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.